0: şişi yenem o hizmet. Kaş şişi yenem o hizmet. Tekrar şişi yenem o hizmet.
1: Громадського радіо.